0: Abi grubu kanka ben değilim. Saldım.
1: Samsung.
0: Saldım from this location to this has 1 female, mileage 41719.
1: 31.